gözü doymaz gönlü aç. Ben ne yamyamlar gördüm. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Ben Çağlanur. Kayıp bir kalp var bu civarlarda. Sıradaki şarkı yakışıklı kuzenim Mazhar'a gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. Canım Cancağızım, canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz için, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde Hakan Taşıyan radyonuzda sizlerle. Sensiz iki gün.

0: Devam ediyoruz, durmak yok. Reklamlar öncesindeki son şarkımız. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ıyız. Güzel insan, senin programının saatini iple çekiyoruz demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Sıradaki en güzel şarkılar Gözümün Nuru Canım parçası, Canım Oğlum Recai Söze'ye ve Sana Gelsin. Oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Radyomuzun çalışanlarına armağan olsun. Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seven annen kendine çok iyi bak demiş. Arya. Sevgili Müfide annemiz var ya, bize bir dua ediyor, bir dua ediyor var ya. Onun dualarıyla sırtımız yere gelmez. O derece yani. Selamlarımızı gönderelim sevgili annemize, ellerinden öpüyorum. İyi yayınlar, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, Hilmi Dorum ve arkadaşlarına armağan olsun demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, sıradaki şarkı Aslan abilerim, Mert Gezer, Hacı Veli Gezer, Mert Tık, Tufan Cin, Fatih Sezgek, Ömer, Bahar Yıldırım'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
1: Solumdan can veren her dostum.
0: Haydi o zaman Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Yaşamak bu değil diyecek, sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

sen tamam olduk, yaşamak bu değil. Dertlerle tamamlandık, yaşamak bu değil.

0: reklamları dinledik. Reklamlardan sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle bakalım mesajlarda nereden kalmıştık ya. Bir de bunları silmeyi unutuyorum var ya. Sonra birikiyor. Nerede kaldığımızı unutuyoruz. Bunları silmekte tek tek ölüm geliyor ondan sonra. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Eğer yeniden seçim yapmam gerekseydi hiç düşünmeden yine seni seçerdim. Ömrüm eşim Ümit Mülayim'e armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Mert Gezer, Hacı Veli Gezer, Serdar Şeker için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Özlem Kaya Kıran ve yanında olan Çağla Nur'a gelsin demiş dinleyicimiz. Gelsin o zaman, hadi hep birlikte Ömer Danış'ı dinleyelim. Ağla Gönüldesin, sonrasında burada olacağız.
1: Mersin efendim. 104.6 Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Baba, büyüksün.

Erdanış'ın sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi. Ağla Gönül sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Vay vay vay, şimdi şarkının kralı gelecek şimdi. Şehrin ortasına bomba gibi düşürelim bu güzel şarkıyı. Çok severim. Oğuz Yılmaz'ın bu güzel şarkısını az sonra, mesajlardan sonra volümleri yükselterek dinleyeceğiz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Okay, sıradaki şarkı dostlarım Mahmut İnalkaç, Engin Karahasan, Nevi Kalde, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Serkan Sural, Hakan Çatan, Semih Seki, Reşat Yüceler, Ali Gündoğar, Mustafa Maraz, Ali Güçlü ve Şehmuz Gizci'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar. Mersin'imizin gözdesi güzel insan Fırat Reis, sıradaki şarkı ben Mezitli'den Memnun Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Paşası Yedim Canım Oğlum Recai Söze'ye sana da gelsin demiş ve radyonuzda emeği geçen tüm çalışanlara armağan olsun. Oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Seni canından çok seven baban diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili Memdu abimize de selamlarımızı gönderelim. Güzel dilekleri için de teşekkür ediyoruz kendisine. İçin.

Evet, bir mesaj daha paylaşalım sizlerle. Ben Mut'tan Hatice Bıdılı. Sıradaki şarkı Silifke'deki kızım Ayşegül Durmuş'a gelsin. Ayrıca kızımın arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış. Volümler yükseltiliyor mu arkadaşlar? Hadi o zaman ufaktan ufaktan açalım. Kolonları patlatalım. Ciğerleri yakalım. Şehri de yakalım abi. Yansın abi. Haydi hep birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Sonrasında buradayız.

0: Fırat yayında.
1: Artık bu aşkım bir kara sevda bu, zor da yasak da. Ecel bile daha kolay,

0: yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsan o kadar uzak.
1: Allah var ya, kral gibi bir şarkı da Oğuz Yılmaz yorumuyla dinledik. Yıllardır çalarız, çok severiz var ya, bıktırmıyor bu şarkı. İşte geldik Tabanca resitaline. Ari Susam alacak sırayı. Aşk haram olsun. Selam yayınlar, ben Mutan Yörükoğlu. Salih Yeşil sıradaki şarkı dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hakan Çatan, Mustafa Maras, Semih, Reşat Yüceler, Apotaş, Sevkan Sulaş, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş. Selamun aleyküm yayınlar, sıradaki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer için gelsin demiş. Abi sıradaki parça Merve'den canım kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin demiş.
2: Yasaklar olsun.
1: Allah Allah var.
2: Dilim tutulsun.
1: Fena söylüyor var ya Arif abi. Tebrikle bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında kim gelecek? Tahminleri alalım. Cengiz Kurtoğlu tabii ki ya. Tavernemizin babası.
3: Fırat yayında.
4: Fırat'a selam. Damara devam.
5: Yürü be. Allah'ına kurban.
4: Hep damar. Full damar.
6: Mersin efendim. 104.6.

0: bir daha seversem aşk haram olsun. Ari Susam sizlerleri sevgili dostlar. Dediğimiz gibi az önce ne demiştik? Taverna müziğin babası az sonra sizlerle olacak demiştik. Haydi o zaman gelsin taverna müziğin babası Cengiz Kursoğlu. Allah Allah! Ya bu deli ne bağırıyor diyenler vardır kesin, var ya. Ne yapalım işte, boşuna değmiyorlar radyonun delisi diye. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyi misin inşallah demişler, teşekkür ediyorum, eyvallah, sizler de iyisinizdir inşallah. Adana'dan Mithat Sıradaki En Güzel Şarkılar, abi Mustafa Alfaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşilyurt, Hakkı Yuntaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazm Erten, Harun Cemyurt, Musa Aska için armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Kolay gelsin Fırat abi, Kıvanç ben. Bütün Silifke'deki çalışan Mersin Büyükşehir İlaçlama Birimi arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi İlaçlama ekibine kolay gelsin dileklerimizi bizler de gönderelim. Vallahi işiniz zor. Biraz daha şöyle, biraz daha ilaç sıkın ya. Özellikle 26. sokağa. Gazi Mahallesi 26 sokak. Abi ne çekiyoruz sinekten var ya, ne çekiyoruz?
1: Biraz gülmek istemiştim.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerine buradan iyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Taverna müziğin babası Cengiz Kurtoğlu sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be!

şimdi var ya, öyle güzel bir şarkı gelecek ki. Fena yani, fena. Şöyle ciğerleri parçalayacak. Bu gece içkime kattım aşkımını. Gelince içtim de başım dönüyor. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sıradaki en güzel şarkılar. Bu hayatta en çok özlediğim kişi kokusuna bile dayanamadan giden Aslan Babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alpatun, sıradaki şarkılar Mustafa amcama gelsin demiş. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt, sıradaki tüm güzel şarkılar sevgiyle bulunan Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail Ekinci, Mustafa Alpatun, Burak Demer ve kardeşi Uğurcan Yılmaz için ve Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Mazhar Kör için gelsin. Yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz.

0: Çılgınca ağladım döktüm yaşımı. Haydi o zaman Ümit ve Sen sizlerle olsun. Volümleri yükseltebilirsiniz. Sinekçiler dinliyor musunuz sinekçiler? İlaçlama ekibi, Mersin Büyükşehir İlaçlama ekibi, selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere geliyor. Haydi bakalım yüksel sesi abi. Zaten arkada o motorun sesinden bu şarkı zor duyarsınız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

Müslüm Babacılar hazır mı? Duydunuz tabii zilin sesini değil mi? Müslüm Baba'nın şarkısı geliyor şimdi. Nereden sevdim o zalimi diyecek. Kolay gelsin Fırat abi, söyledeki en güzel şarkılar. Aslan abim de Cahil Soze'ye gelsin. Kalbimin her atışı sana dua olsun abim. Seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Sayılı yayınlar. Merhaba ben Ali. Sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar. Benim canım sevgilim, huzurum, yoldaşım Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Müslüm Baba sizlerle.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık ve birlikteliğin Müslüm'üz ile devam ediyor sevgili dinleyenler. İyi akşamlar biricik sevgilim. Recai Söze'ye sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Merhaba, iyi akşamlar Fırat Bey. Size benden çok sevdiğine gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seven kadının, sen bende eksiksin, teşekkürler diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, biricik oğlum Veli Ançelik oğlum. Yolun ne kadar zor olursa olsun sen güçlü yürümeyi bilen birisin, sana güvenim sonsuz demiş sevgili Fatma ablanız. Ferdi Özben de sizleri baş başa bırakalım Kandil için. Sonrasında birlikteliğimize şöyle bakalım. Evet, bir şarkı daha çalacağız. Reklamlar öncesindeki son şarkımız olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın bakalım. Mükemmel bir şarkı. Yine volümleri yükseltebilirsiniz.

0: güzel bir şarkı değil mi? Ferdi Özbeğen, Kandil. Sizlerle Buluştu Radyonuz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Reklamlar öncesindeki son şarkımız İzzet Yıldızhan gelecek. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı İknur Ali Durasan Nur ve Medine'den Hakan Serin'e armağan olsun demiş. Emrioğlu Yılmaz'dan Balıkçı Ali'yle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onun için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba. Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar. Kolay gelsin demişler. Eyvallah. Selamlar olsun. Selamünaleyküm Fırat kardeşim. Ben Acım Karal. Sıradaki şarkı değerli kardeşim. Şarkılar Ozan Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yunus Emre Tokyürek, Durasan Say, Kürşat Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. İzzet Yıldızhan kıyamam diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin efendim. 104.6

0: kıyamam. Kıysaydım giderken kıyardım sana. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damar

mükemmel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Durasan. Sıradaki şarkı Aslan abilerim Hakan Serinler ve Hanifi Doğanay'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Lastikçi Barış Yıldız'a, Okan Yıldız kardeşime sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Fırat Bey Silifke'de bulunan canım oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkıyı istiyorum. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah İskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah.

0: Erdal Tiryak, Ahmet Yıldız'a Sıradaki Şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm Fırat abi, ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı ortaklarıma armağan olsun, onlar kendilerini biliyorlar demiş.
1: Her eşyamda bir iz var, İçimde garip his var.
0: Sıradaki şarkılar Bir Tanem için Nur Köse'den Hakan Serinine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Metin Şentürk, Gündüzler Geceler diyecek, sonrasında buradayız. Abi yükselt sesi, yükselt. Gerçekten mükemmel bir şarkı. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

Gündüzler, geceler, Metin Şentürk sizlerle buluştu radyonuzda devam ediyoruz. Feldeciler hazır mıyız feldeciler? Öne bilsem ben başa diyecek sevgili Feryza Aypuş.

0: Murat abim senden ricam, kaç gündür yazıyorum görmüyorsun demiş. Şimdi görüyoruz abi, görmüyoruz diye bir şey yok. Okuyoruz bütün mesajları da, siz mesajı gönderiyorsunuz. Anca sırası geliyor. Yani 20.28'de gelen mesaj, yani saat 21.42 anca sıra geliyor. Yapacak bir şey yok. Ben Adana'dan Volkan Altınköprü. Sizi zevkle takip ediyorum. Sıradaki şarkı Mustafa Alpaltun'a, Yücel Mermertaş'a, dayıma, Halil Kartal'a, Nazmi Ertem'e, Bayram Öztürk, Kürşat Öze, Mansar Köre ve Veli Şahin'e armağan olsun demişler. İnşallah dinliyorsundur, duymuşsundur mesajının okunduğunu. Sıradaki parça İlk Nur'dan can dostum Ahmet Gökhan Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar kardeşim. Sıradaki parça Biricik Oğlum Veli Anceli'ye ve sizlere armağan olsun. Selamlar, sevgiler demiş sevgili Hüseyin abimiz. Ben Mutlan Mert Demir, Silifke'deki abim Gani Dönertaş ve Güray Yalçın'a, tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkılar gelsin demişler. Evet, Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlar mesaj göndermeyin, kalan mesajları sonraki şarkımızda paylaşıp bitireceğiz.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında.
2: Baba, büyüksün.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Ferdi Tayfur'u geride bıraktık sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız Murat Kurşun ve Devran Çağlar düeti sizlerle olacak. Mesaj göndermeyin diyorum. Bakın mesajlarınız düşüyor hala. Yani yetiştiremeyeceğiz, haberiniz olsun. Sıradaki şarkılar Mazhar Köy'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Şarkıyan Ozan, Burak Temel, Lokman Yeşilyurt ve değerli dayısı İsmail İkinci'ye ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere armağan olsun. Doruk Üşenmez'den babası Ali Rıza Üşenmez'e Onur Toy, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, Onur Burak, Cihan Çakı, Sezer Sezen, Mert Kasapçı, Çağrı Yusuf Işık, Eren Özdemir, Serdar Oğuz, Serdar Uğur, Cüneyt Dursun, Resul Yüksel, Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü ve radyonuz çalışanlarına armağan olsun demişler. Teşekkürler. İyi akşamlar, ben Mehmet Açıkbay. Sıradaki şarkı Fuat Suat Teker, Nazmi Ertem, Recai Sözay, Resul Can Şahin, Kerem Kaçar, Uğur Tazegül, Gökhan Ebiş, Şefik Yetiz, Emre Ataş, Duman Doğan dayıma ve Yücel dayıma gelsin demiş. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Biricik Yeğenim, Gülnur Sudan, Ömür Kara'ya gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı kardeşim Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Ulaş, Ali Rıza Üşenmez, Bediran Dürek, Seyfettin Tokmak ve Doruk Üşenmez için gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar oğlum Burak Temel'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi. Sıradaki şarkılar Mazhar Köy'den tüm sevdiklerine gelsin ve radyonuz çalışanlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Abi iyisindir inşallah. Sıradaki şarkı Şeyma Nur Uygun'dan nişanlısı Seyfettin Tokmağa gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Merhaba, nasılsın abim, iyisin inşallah demişler. Teşekkür ediyorum. Ben Serhat Uygun. Sıradaki bütün şarkılar abim Ömür Kara için gelsin demiş. Ben Melisa'daki tüm anlamlı şarkılar çok ama çok değer verdiğim sevdiğim kardeşim olan Ahmet Gökhan Gezer'e gelsin demiş. Selamun aleyküm kardeşim, ben Alaaddin Dehmen, öncelikle hayırlı işler demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tüm güzel şarkılar benim aslan yeğenlerim Suat ve Fuat Teker için gelsin demiş. Eyvallah, iyi yayınlar reis diyerek mesajını sonlandırmış. O zaman bir eyvallah çekelim.
1: Eyvallah.
0: Murat Kurşun ve Devran Çağlar düeti Ahım Senin Olsun radyonuzda sizlerle, sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız. Mesaj almıyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Bakın 8 tane mesaj bıraktım geriye, bunu da son şarkıda okuyacağım. 9.sü gelirse okumam.

son şarkımıza karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Erkal gelecek şimdi radyomuza. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Mehmet Alican, can dostum Ercan Keleş için. Ne zaman dostum dostum şarkısını çalar mısınız demişler ama sıradaki şarkıyı armağan edelim. Şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar, ben Diksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı Babam Duman Doğan'a gelsin. Bir tane babam var benim, seni çok seviyorum demiş. Ben Cesur Çetinkaya. Sıradaki şarkı amcalarım Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Reşat Yücelar, Ömür Kara, Sezer Sezen, Mert Karaca ve babam Burak Çetinkaya için gelsin demiş. Ben Güney. Sıradaki şarkı oğlum Burak ve canım kızım Sebat Avan'a gelsin demişler. Sıradaki şarkı Ömür Kara'ya gelsin. Şahin'e, Mehmet Ali Güçlü ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Hayırlı akşamları yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abim, Burak Temel, İsmail Ekinci ve Lokman Yeşilyurt'a, Doruk Üşenmez, Mehtap Demir Yılmaz için gelsin demiş. Yayınlar Fırat abim, sıradaki şarkı Çam ve Keleş ailesi için armağan olsun demişler. Seviyorum. Bir tanecik kardeşim İbrahim Duyman, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana ve tüm sevdiklerine gelsin demiş. Yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz, sıradaki şarkı Ömrüme, Kürşat Öz'e armağan olsun. Seni o kadar çok seviyorum ki yüzündeki en ufak tebessüme hasretim demiş sevgili Derya. Akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Birlikte olacağız.

0: tabii ki, inşallah. Ölmez sağ kalırsak. Görüşürüz dilek, hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin efendim.

insanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kes. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

0: aşkı oldu aşkımız. Dillerde söylenen, her yerde dinlenen, müzikli bir masal oldu aşkımız. Sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan,
1: damar denince damarın tek adresi Mersin FM. Hep damar, full damar.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk dediğin böyle olmalı. Gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olur.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbet aşk dediğin böyle olmalı.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

0: çocuk olsaydım, ah bir çocuk olsaydım.
1: Arabesk 24 saat arabesk.

Bağlansın gözleri, sensiz bakarsın. Şaşırma, şaşırma bu aşkı seninle bir gün yakarsam. Ben de kaşların en delisi, ben de kaşların en delisi.

tamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar, bir tanrıyım bir de benim.

0: şarkı oldum dudaklarımda. Seni sevdiğimi söyledim durdum.
1: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni.

söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram. Can canız, can canız.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesi.

0: ile Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Mersin'in en çok

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde.

0: Tarih telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sizde.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğun mağaz son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama.

0: Kurtarmacılar hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar, damar. İşte o kadar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz

0: konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

güvenelim. De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Bak gelin oluyorsun, sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun, ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma, sen gizli alıyorsun. Sen gizli alıyorsun.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Renault Dacia.

0: Aşa yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

yaşamaya küstürüm, içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüm.

yaşım senin gibi arkadaş, dünyanın derdi bitmez.

0: Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531 992 6015 ve 0531 992 7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamında toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni

0: Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ben darıldık diye, hiç yoktan kırılıp ayrıldık diye, 3-5 gün arayıp sormadık diye, ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani, ne oldu sevgilim, düşman mı olduk?

kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye'de gelinen son durum yer alıyor. Terör örgütünün silah bırakma adımlarının yanı sıra meclise gelecek yasal düzenlemenin detayları da toplantıda ele alınacak. Öte yandan dış politikadaki gelişmeler de kabinede masaya yatırılacak. Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kapsamında öğrenci affı, akademik düzenlemeler ve üniversitelere ilişkin hükümler ele alındı. Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma

soruşturma başlatıldığı bildirildi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Çöken alışveriş merkezinin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi

0: gerektiğini ifade etti. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, bir bilgisayar kasasıyla 2 bilgisayar ele geçirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Mersin Limanı'ndaki eylem 209. gününde sürüyor. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ile taşeron firma tarafından işten çıkarılan 180'i aşkın işçi eylemlerine devam ediyor. İşçiler aileleriyle birlikte liman A kapısında bir araya gelerek sloganlar eşliğinde MIP binası önüne yürüdü. Mersin Çevre Platformu sahilleri kaplayan mikroplastik atıklara karşı Silifke'den çağrıda bulundu. Platform, Akdeniz çığlık atıyor, denizlerimizi, kıyılarımızı ve geleceğimizi zehirli ithal plastik atıklara teslim etmeyeceğiz mesajını paylaştı. Yeni Mersin İdman Yurdu teknik kadrosuna antrenör Cemal Koç'u dahil etti. Futbolculuğu döneminde kırmızı lacivertli forma giyen Koç, geçen sezon GMG Kastamonu Spor Kulübü'nde görev yapmıştı. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Toroslar Belediyesi smaçör Ezgi Böke Göçer'i kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: hesapta hazırlanıyor.
1: Yoğun Mason, ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

Marketin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
16: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: 33-38-38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damar denince, damarın tek adresi.
9: Mersin FM.
8: Hep damar, full damar.

çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzunca Burç'ta, özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzunca Burç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımı.

0: Bunları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında İmalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye'de gelinen son durum yer alıyor. Terör örgütünün silah bırakma adımlarının yanı sıra meclise gelecek yasal düzenlemenin detayları da toplantıda ele alınacak. Öte yandan dış politikadaki gelişmeler de kabinede masaya yatırılacak. Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca İran

Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kapsamında öğrenci affı, akademik düzenlemeler ve üniversitelere ilişkin hükümler ele alındı.

0: Şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Çöken alışveriş merkezinin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bankalara bölge müdürlüklerini Mersin'e taşıma çağrısı yaptı. Çakır, kentin ekonomik potansiyeli ve büyüme ivmesinin önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Mersin'in gelecekte önemli bir ticaret merkezi olacağını ve bankaların bu süreci şimdiden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, bir bilgisayar kasasıyla 2 bilgisayar ele geçirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Mersin Limanı'ndaki eylem 209. gününde sürüyor. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ile taşeron firma tarafından işten çıkarılan 180'i aşkın işçi eylemlerine devam ediyor. İşçiler aileleriyle birlikte liman A kapısında bir araya gelerek sloganlar eşliğinde MIP binası önüne yürüdü. Mersin Çevre Platformu sahilleri kaplayan mikroplastik atıklara karşı Silifke'den çağrıda bulundu. Platform, Akdeniz çığlık atıyor, denizlerimizi, kıyılarımızı ve geleceğimizi zehirli ithal plastik atıklara teslim etmeyeceğiz mesajını paylaştı. Yeni Mersin İdman Yurdu teknik kadrosuna antrenör Cemal Koç'u dahil etti. Futbolculuğu döneminde kırmızı lacivertli forma giyen Koç, geçen sezon GMG Kastamonu Spor Kulübü'nde görev yapmıştı. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Toroslar Belediyesi smaçör Ezgi Böke Göçer'i kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Husamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Husamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 530

0: 0538 437 0232 33.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

0: yoksa güzelim, merak etme, ben ayakta da giderim.
1: Arabesk 24 saat arabesk.
2: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

0: 33 TZF 43.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzunca Burç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzunca Burç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Şoför Mahalli.
4: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
5: Reklam kazandırır.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: mutfaklarınızda.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
13: 233 66 55.

0: numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
3: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin efendim.

yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

zardayım, zordayım. Aklım başımdan gitmiş, firardayım, hardayım, yangın.

sarhoşum, berduşum, akşamdan kalmışım yine vay başım.

0: 80 RKT 436.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-60-60.

0: 34 34. Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanız

0: Aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınızı...
8: Şoför Mahalli.
9: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
10: Reklam tanıtır.
11: Sezonun en net bildirimi.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Git Burak Akagün sizlerle radyonuzda.
0: Sıradaki şarkı.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Faruk'a armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Unut deme sakın bana, unutmak kolay mı sanki? Alişan sen bende kaldın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye'nin

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: kesinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Bazen bunca derin sevgiye rağmen araya giren ayrılığın mantıklı bir izahı yoktur. Neden ayrı ayrıyız sorusu cevabını bulamadıkça insanın içini kemiren amansız bir sızıya dönüşür. Böyle eşsiz bir aşkın dünyada bir daha bulunamayacağını bilmek özlemi ve kavuşma arzusunu da daha da katlandırıyor. Gururu, mesafeleri bir kenara bırakıp sadece sesini duymak, kokusunu hissetmek ve yaşıyorum diyebilmek için haykırılan son bir imdat çağrısıdır bu.
1: Arayıp seni bulsam.
0: Neden ayrı ayrıyız çok sevdiğimiz halde? Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Sizleri Metin Şentürk'le baş başa bırakıyorum.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin Yayında. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Karaysalı'dan Çağatay ben. Sıradaki güzel şarkıya nişanlım Gözde'ye armağan ediyorum. Birlikte geçireceğimiz mutlu yılların hayalini kuruyorum demişler.
1: Bir yumak sarar gibi.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Belki de aşk dediğin böyle olur.
0: Şimdi sizleri Devran Çağlar yorumuyla baş başa bırakacağım. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım sizlerle.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim belki de.

uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Sessizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kaçmalı.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yasa dışı bahisle ilgili değerlendirmede bulundu. Çiftçi, yasa dışı bahsi asayiş sorunu sananlar çarkın nereye bağlandığını görmemiştir. Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Gülistan Doku Soruşturması'nın 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 adreste arama gerçekleştirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada bu yöntemle kamunun uğradığı toplam zararın 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Büyükşehir

Şehir Belediyesi bünyesinde gençlik merkezi sorumlusu olarak görev yapan Tuğçe Güney, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Güney, tatil yaptığı Marmaris'te gözaltına alınmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede dijital dönüşümünü sürdürüyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı sistem sayesinde

0: Bir hafta önce trafik kazası geçirmiş anne ve oğlu hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören baba Hasan İpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesinde yerleşim alanındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde farklı noktalarda vinçle minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Toroslar Belediye Spor Kulübü iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Toroslar Belediye Spor Kulübü bu kapsamda geçen sezonda formasını giyen orta oyuncu Güzide Kurt'la yeniden anlaşma sağladı. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu Berkant Alpşanlı'yı renklerine bağladı. Voleybol Milletler Ligi Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasının

0: Özgür Soygrup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gür Soygrup. Tonoslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki en güzel aşk şarkıları nişanlım Nazan'ıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Çekinmeden gel diyeceğiz Kamran Akkor yorumuyla. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakımı

0: onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0500

0: 0212 44602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Evet, çayımızı kahvemizi aldıysak programımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah aşkına yalvardım. Olmuyor gerçekten, çaysız kahvesiz hayat geçmiyor. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar abim Yakup'a armağan olsun demişler. Anladım, sızladım, dönmüyor ki. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir insanın gidişiyle bir kere sadece bir sevda bitmez. Bahar da biter, kuşların neşesi de, dostların sohbeti de. Hayatın en güzel, en tutulacak yanı çekip gittiğinde koca dünya insana dar gelmeye başlar. Ve çevrendeki herkes o gidenin gölgesinde kalır. Hiçbir şey de onun yerini tutmaz, tutamaz. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar diyeceğiz. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
1: Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar. Selamımı kestim dostlarından, aramasınlar. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim, inanmıyorum. Arif Susam sizlerle.

Yok yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok olamaz. İnanmıyorum. Yok olamaz. Yok yok.

0: yok olamaz.
1: İnanmıyorum.
0: Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta, özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Reklam tanıtır.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik

0: Lik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Eşi Mehmet Ali'ye sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun demişler. Her an seni acım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sensiz sabah olmuyor diyeceğiz. Yine koşan yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamaz seni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret.

Programımız Ahverli Tayfur'la devam ediyoruz. İnsana aşkın ne demek olduğunu çekilen çileler öğretir. Bir fotoğrafa bakıp ağlamadıysan, bilindik yollarda kaybolup geceye sığınmadıysan özlemenin derinliğini anlayamazsın. Her şeyin bittiği o veda anında bir kurşun yemişçesine kahrolmadıysan, sevda senin için sadece süslü bir kelimedir. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Bilemezsin, sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
12: SML Restoran.

0: Brand ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Affetmem Asla Seneh Ferdi Özbeyen sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Aslında başka bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı çalacaktım ama bir anda nedense bu şarkı aklıma geldi. Hemen değiştirdim, hemen. Kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar Esra'ma armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Seni hep yanımda aradım bugün.
0: Resminle konuşup ağladım bugün.
1: Teselli bulacak gibi.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Selin Yayında.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacaktın.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yasa dışı bahisle ilgili değerlendirmede bulundu. Çiftçi, yasa dışı bahsi asayiş sorunu sananlar çarkın nereye bağlandığını görmemiştir. Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Gülistan doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 adreste arama gerçekleştirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada bu yöntemle kamunun uğradığı toplam zararın 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlik merkezi sorumlusu olarak görev yapan Tuğçe Güney, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Güney, tatil yaptığı Marmaris'te gözaltına alınmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede dijital dönüşümünü sürdürüyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı sistem sayesinde sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları anlık olarak takip edilirken uygulamalara ilişkin tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Van'da uzman çavuş olarak görev yapan oğullarını yeni görev yerine götürmek için yola çıkan İpek ailesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hafta önce trafik kazası geçirmiş, anne ve oğlu hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören baba Hasan İpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık

0: Mahallesi'nde yerleşim alanındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde farklı noktalarda vinçle minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Toroslar Belediye Spor Kulübü iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Toroslar Belediye Spor Kulübü bu kapsamda geçen sezonda formasını giyen orta oyuncu Güzide Kurt'la yeniden anlaşma sağladı. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu Berkant Alpşanlı'yı renklerine bağladı. Voleybol Milletler Ligi erkekler final etabı çeyrek finalinde Türkiye Slovenya ile karşı karşıya geldi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz Sayın Mert

Mutfaklarımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetiniz.

0: çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdell Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk kristali, tavernanın kralı, babası Cengiz Kurtoğlu'dan, Cengiz Baba'dan gelecek. Bir sen bir de ben diyecek. En büyük aşkları anlatacak bize Cengiz Kurtoğlu. Büyük bir aşk yaşıyoruz, mutluluktan uçuyoruz diyecek. Büyük aşkı ve mutluluğu anlatan çok romantik bir şarkı gerçekten. Böyle yeni yeni içinizde aşk olmuş varsa ya da aşkı hala ilk günkü gibi olanlar varsa işte tam da sizler için Cengiz Kurtoğlu, bir sen bir de ben.

Cengiz Kurtoğlu resiteli ile devam ediyoruz programa. Başka bir dünya gibi, mutlu bir rüya gibi, bitmeyen sevda gibi diyecek bu şarkıda. Ya şarkının gerçekten en can alıcı, büyüleyici kısmı burası. Sevilen kişinin gözleri insana ait olduğu bu yorucu ve gri dünyadan alıp bambaşka bir yere, hatta daha da öteye, masalsı bir boyuta taşıyor. Gerçek hayatın dertlerinden kaçıp sığınılan yer oluyor. Cengiz Kurtoğlu, gözlerin diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa olsun.

0: Ders İtalyayı.
1: Müslüm Gürses resitali ile devam ediyoruz programa. Ah bu dünya diyecek Müslüm Baba'da. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde tekrardan görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses, Ah bu dünya.

0: Stani devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız.

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz programımıza. Müslüm Gürses resitaliyle devam ediyoruz. Bir kadın tanıdım diyecek. Kimi zaman hayatın acımasız rüzgarına kapılıyor insan, kimi zaman da karşısındakinin gözyaşında kendi hikayesini görebiliyor. Hatta eli kolu bağlanıyor, bir şey yapamaz oluyor. İşte tam da

böyle anları anlatan bir şarkı. Müslüm Baba, yaralı kalbini benden gizledi, yalvardım, yakardım, bir sır vermedi, acıdım haline, elim değmedi, bir kadın tanıdım diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

0: Allah'ı sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Babalar Resitali.
2: Kimi zaman bir yabancının gözyaşında kendi sessizliğimizi buluruz. Kimi zaman da kör küçük bir sevdanın ortasında sen delisin diyenlere karşı tek başımıza dikiliriz. Hani az önce Müslüm Baba ile yaralı kalplerin gizlediği sırlarına ortak olmuştuk ya. Hayır işte tam da oradan alıp bizi imkansız olduğunu bile bile ateşe atlayanların o asi diline getiriyor. Biri dertten boyun bükerken diğeri sakın sevme diyenlere inat yüreğindekini yaşıyor bir şekilde. Şimdi Azer Baba aşığım arkadaş diyecek. Bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Ressi Tali.
1: Azer Baba yorgunum dedi. Başım. Şimdi de Emrah'tan Haram Geceler dinleyeceğiz. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi de Bergen'den dinlemeye çok alışık olduğumuz Sen Affetsen şarkısıyla Küçük Emrah sizlerle birlikte olacak. Hala varsa kalbinizde affedilemeyenler, affedemedikleriniz size ve onlara gelsin bu güzel şarkı. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem diyecek Küçük Emrah.

Uzun zamandır dinlemediğimiz bir babadan dinleyeceğiz. Bu sefer istelimizi Burhan Çaçan. Aslında tam bir baba öğüdü olarak bize hayatın nasıl bir emanet olduğunu anlatacak. Kral olsan tahtın gider, sultan olsan şanın biter diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerle birlikteydik. Burhan Çaçan emanet dedi, şimdi de sevmenin bela olduğunu anlatacak. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en babalarından en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Sizlere tekrar görüşene dek hoşça kal diliyorum. Burhan Çaçan sevmek bela diyecek.

0: Çağlar Resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda.

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için

0: Soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yasa dışı bahisle ilgili değerlendirmede bulundu. Çiftçi, yasa dışı bahsi asayiş sorunu sananlar çarkın nereye bağlandığını görmemiştir. Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Gülistan doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 adreste arama gerçekleştirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada bu yöntemle kamunun uğradığı toplam zararın 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlik merkezi sorumlusu olarak görev yapan Tuğçe Güney, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Güney, tatil yaptığı Marmaris'te gözaltına alınmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede dijital dönüşümünü sürdürüyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı sistem sayesinde sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları anlık olarak takip edilirken uygulamalara ilişkin tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Van'da uzman çavuş olarak görev yapan oğullarını yeni görev yerine götürmek için yola çıkan İpek ailesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hafta önce trafik kazası geçirmiş, anne ve oğlu hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören baba Hasan İpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesinde yerleşim alanındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak

0: öldürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde farklı noktalarda vinçle minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Toroslar Belediyespor Kulübü iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Toroslar Belediyespor Kulübü bu kapsamda geçen sezonda formasını giyen orta oyuncu Güzide Kurt'la yeniden anlaşma sağladı. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu Berkan Alpşanlı'yı renklerine bağladı. Voleybol Milletler Ligi Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357

0: 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Bize rakarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya,

Bugün 6 ayı bitirdim asker ocağında. Mektubunu aldım. Gözlerim doldu. Ranzama uzandım. Sigara yaktım. Utanmasam ağlayacaktım. Demek konuşmaya başladı oğlum. Demek baba diyor artık. Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını kokla. Sımsıkı sar. Ezdirme kimseye babasız diye. Baba dedim de aklıma geldi. Hani babanın bir sözü vardı. Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti. Haklıymış. Burada ne kadar da değişiyor insan. Bilemezsin. Sanki hayat burada başlıyor. Neyse. Yalnız değilim hiç değilse. Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden. Çakı gibi delikanlı. Dayanamıyor hasrete. 8 aylık nişanlı. Çarşı iznine çıktık geçen pazar. Gümüş bir kolye aldı yavuklusuna. Hatırlar mısın? Ben de sana almıştım. Ucunda isminin ilk harfi vardı. O geldi aklıma. Bir de gözlerin. Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak. Uzak bir düştür. Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür. Er mektubu görülmüştür. Saatler durmuş burada. Günler bitmiyor. Hele 3-5 nöbetinde zaman geçmiyor. Hasret ağır geliyor. Postalım gibi. Şafak sayıyorum. Çok özledim sizi. Nöbette bir türkü dolandı dilime. Unuttum zamanı. Baharı güzü. Soğuktan tüfek yapıştı elime. Bir anda belirdi anamın yüzü. Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi. Kim bilir içinden neler geçerdi.

Onlar da bizim gibi gitmişti. Gidip de dönmemişti hani. İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte. Her neyse, sen sakın kendini üzme. Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen. Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum hasretini. Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma. Tadına doyamadığım memleket yemekleri. Ve dağları memleketimin türküleri. Rüyalarıma giriyor iyi de kokulu sokaktaki bahar çiçekleri. Ve beni beklediğim pencere. Elimde tezkere, terhi soluyorum her gece. Her gece gördüğüm rüya bu işte. Nedendir bilmem. Düşlerimde hep sivilim. Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim. Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra. Hani bayramlarda giydiğim. Hani kendimi beğendiğim ayna. Uzamış saçlarımı taradı. Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım. Oğlum bile görse tanımaz beni. Şimdi burada olsa öper öper koklarım. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını okşa. Sımsıkı sarıl. Ezdirme kimseye babasız diye. Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı. Anama da selam et. Ellerinden öp. Beni merak etmesin. Hiç düşünmesin. Dönerim. Aslanlar gibi gelirim. Helal etsin hakkını. Her şey vatan için. Her şey vatan için.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular, zoruma gider.

0: Reklam tanıtır. Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: bize.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan

0: Karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Dağ temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla

0: soruşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor.

Onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77

0: Ne? Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Tarihçi, iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Alemin delisi, radyonun delisi geldi. Özlediniz mi? Vallahi özlemişsinizdir, ben çok özledim gerçekten. Yani tatile öyle bir alıştık ki, kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Yani bıraksalar var ya, ne radyo ne bir şey yani. Gelmeyeceğiz abi, gelmeyeceğiz. Öyle bir alışınca var ya, insan bırakamıyor tatili.
3: Ne alışabildim ah, ne acım dindi.
2: Evet, şimdiye kadar canlı dinleyemediniz. Tekrarları artık bazen tekrar atmayı unuttuk. Bir gün önce çalan tekrar girdi.
3: Gidenlerin
2: bayağı bir sıkıntı yaşattık sizlere, biliyorum. Neyse, artık geldik, yuvamızdayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak bu programda. Hayır, o zaman volümler yükselsin, şimdiden hazır olun. Şehri yakacağız bu gece. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle WhatsApp hattımızı açalım, az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Serkan Kaya, Yaradanım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Şu anda mesai olanlara, sevgili emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Şarkının sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: güzel bir şarkıyla saati verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Mersin FM 104.6.
0: Geliyor şimdi Adnan abiden güzel bir şarkı çalacağım sizlere. Bilemezsin ki diyecek. Şimdi arkadaşlar 20.00 öncesinde gelen mesajlar vardı. Onları sildim. Geçen bir geldim zaten 500 tane mesaj var. Yani 10 gün boyunca tekrar programına bile mesaj atmışsınız. Vallahi helal olsun. Orada niye okumadınız diye sitem etmişsiniz. Kimisi öyle yapmış. Onları temizleyene kadar var ya canım çıktı. Neyse şimdi artık canlı canlı karşınızdayız arkadaşlar. Bu program kayıt değil, haberiniz ola. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel yerinde duran Samet Yıldırım'a gelsin, seni seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Söze için gelsin, seni çok özledim. Çevik Toto diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Sensizlik ölümden beter, hayatımın anlamı diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamları, yayınlar. Anamur'dan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki Fahişe oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Adnan Şense ise sizleri baş başa bırakalım. Bilemezsin ki radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
1: Mersin FM 104.6.

takvim gibi hiç sevmedin ki. Adnan Şenses radyonuzda sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vallahi ne zamandan beri çalmayı bekleyen bir şarkı vardı. Biliyorsunuz Mine Koçan'ın şarkılarını ben daha önceden seçtim. Her gün bir tanesini sizlere dinletiyorum. Onlardan bir tanesi. Sensiz sabah olmuyor diyecek. Şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bir gün evet bu kısmı atlayacağız. Sıradaki tüm şarkıları eşim Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Mesajları daha kısa. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Evet. Ya şimdi bunu tekrardan atlamak bayağı zor oluyor. Sıradaki şarkılar eşim Kerem Kaçır'a gelsin. Seni çok seviyorum. Canım oğlum seni çok seviyorum. Oğlum Kerem Kaçar için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Böyle kısa kısa arkadaşlar. Kısa kısa yazın ki herkesin mesajını okuyalım. Merhabalar, ben Esir abim Kerem Kaçar'ın. Bugün doğum günü, tüm şarkılar ona armağan olsun. Onu çok seviyorum demiş. Doğum günü de kutlayalım sevgili kardeşimizin. Nice nice senelere ailenle birlikte inşallah. Mine Koçan sensiz sabah olmuyor diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Bakayım çaylar alındı mı çaylar? Gidin çaylarınızı alın gelin.

0: ama olmuyor. Mine Koşan sizlerleydi. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dostlar, reklam öncesi. Ben bir iki mesaj paylaşıp güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Ömür biter ama sana olan sevdam asla bitmez. Ömrüm eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Ben Bursa'dan Esremsa'daki şarkı kuzenim Kerem Kaşar. Abimin doğum gününü kutluyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Çeyiz.

0: Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı dinleteceğim şimdi sizlere, var ya. Allah Allah diyeceksiniz. Taverna resitaline başladık arkadaşlar. Şimdi taverna resitali yapacağım. Selam, iyi yayınlar. Bugün yakışıklı yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum günü kutlu olsun. İyi seneler demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Aslan Seydim Recai Söze için gelsin. Seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim benim. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Lastikçi Barış Yıldız'a selam günlerden. Sıradaki parça ona armağan olsun. İyi ki bakmışım o gözlerine, yoksa bu nereden bilecektim sevmenin, sevinmenin bu kadar güzel olduğunu diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz. Bu akşam İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Sözay'a ve tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum seni canından çok seviyorum demiş. Babam diyerek mesajını sonlandırmış. Yanımda sen. Ümit ve senle sizleri baş başa bırakacağız. Yanımda sen olmalıydın diyecek. Sonrasında buradayız.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

Sensizliğim, sensizliğim, yalnızların yalnızıyım. Sensizliğim, sensizliğim.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

0: zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.
1: Yanımda sen olmalıydın.
0: Bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin? Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Sen.
1: Yanımda sen olmalıydın Ümit Besen. Sizlerle sevgili dinleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedik ya, tavernle resteli yapacağız diye, ardına Ari Susam çalınır tabii ki. Tavernle resteli dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani ne diyeyim ya, 17-18 yaşlarında yine böyle radyoda çalışıyoruz tabii ki, bildiğiniz gibi. Çocukluktan beri yaptığımız için bu mesleği. Ben böyle Ari Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu hepsini çok çalarım ya. Acayip çalardım yani. Akşama kadar var ya, 10 tane Arif, 10 tane Cengiz, 10 tane Ümit kesin çalardı yani. Bir gün patron geldi, lan Fırat dedi, oğlum radyoyu tavernaya çevirdin dedi ya. Acayip kızıyordu. Bir de Bergen'i çalardım, Bergen'e de çok kızardı. Öyle vakti diyor, bu şarkı çaldın da bu ne diyordu ya. Niye çalınmasın abi, Bergen ablamız ya. Bergen ablamız, rahmetli analım. Efendim, Ari Susam bir güneş batışında diyecek şimdi radyomuzda. Bakalım mesajlara, bakalım değil mi? Kolay gelsin Fırat abi, sitedeki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin. Sen benim hayatımdaki en güzel hediyesin, seni her şeyden çok seviyorum demiş. Canım abim Ahmet Kerem, doğum günün kutlu olsun demişler. Yayınlar, ben Seda Çalışkan, canımın içi, seni her şeyden çok seviyorum. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Fırat hocam, ben klarnetçi Özgür şu anda. Oh ne güzel vallaha. Bizi dinliyorlarmış abi, emeğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar olsun kardeşim. Bir selam. Oradan bir klarnet patlat diyeceğim ama bu şarkıları uydurarak yapabilirsin, evet. Hiç bakmadan. Sevgili Özgür kardeşimize selamlar olsun. Ortamında bulunan herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ari Susam bir güneş batışında diyecek sonrasında. Bakalım buradayız.

0: selam damara devam.
1: Cübe, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Seni kimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi sönecek. Belki de hasretinden
1: zamansız ölecek.

Zamansız, ecelsiz öleceğim abi. Arif abinin ardına yakışır bir şarkı, sanatçı değil mi? Ya kim gelir? Tavernemizin babası tabii ki Cengiz Kurtoğlu gelecek arkadaşlar. Olmaz ki diyecek. Volümler hiç kısılmasın, hiç kısılmasın. Az sonra 21 reklamlarından sonra asıl bomba şarkılar sizlerle buluşacak arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik. Sıradaki şarkı benim en güzel şansım, kalbimin en güzel yeri canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm yayınlar canım abim Kerem Kaşar'ın doğum günü. Kardeşi Şifa, iyi ki doğdun abi, iyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. 25. yaşın senin için sağlıklı, huzur, güzel geçsin. Seni çok seviyorum abim demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin ve arkadaşları Müslüm Arıkan ve Ali Özde ve Kaya Yıldırım, Ramazan Ertuğrul, Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım, Cengiz Kurtoğlu'yla sizleri baş başa bırakalım. Olmaz kesin o güzel yorumuyla sizlerle buluşun. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında hiçbir yerlere ayrılmayın abi, çok güzel şarkılar olacak. Kaçırmayın sakın.

reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Bülent abla Diva şarkısı gelecek şimdi. Alışacağım isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşacak. Öncesinde birkaç mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Arkamda ailem, yanımda aslan eşim olduğu sürece karşımda kimin durduğunun önemi yok. Sıradaki şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, Bursa'dan Hüseyin ben. Yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki parça benden aslan parçası yeğenime armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den canımdan çok sevdiğim kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizlere selamlıyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı şu anda Silifke'de olan kardeşim Recai Sözay ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Yusuf Sağlam mesajında. Bülent abla ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be Allah'ına kurban.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.

0: reisim ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acım Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu, sıradaki şarkı Ömrümün En Güzel Emaneti. Dokusu bir de huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar. Bugün arkadaşım Kerem Kaşar'ın doğum günü, onun için Mustafa Dede kardeşinden sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkıda ilk göz ağrım canım oğlum Recai Sözeye ve radyonun neşesi, sunucuların kralı güzel insan sana armağan olsun. Radyonun tüm çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ellerinizden öperiz. Neden ayrıyız? Çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.
1: Allah'ım yarabbim.
2: Bu aşkın hiçbir yerde.
0: Haydi bakalım volümler yükselsin arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyomuza.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

ayrıyız çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Mükemmel yorumuyla Metin Şentürk sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can dinletelim mi sizlere Sibel Can? İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Dilerim ki caymazsın benim olmaktan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğime Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Gelsin o zaman, sevgili kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alp Altun'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Can kardeşleri Ferdi Akaşka, Hasan Hüseyin Demir, Gürşet Öz, Sarun Can Yurt, Nazım Ertem, Musa Askay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamları, yayınlar, ben İrem Alp Altun, sıradaki şarkı çok sevdiğim Mustafa amcama ve toprağım Şule Bozdağ'ına gelsin. Gelsin o zaman. Aşka tövbeliyim abi. Bütün sevdalara kalbimi. Haydi volümler yükselsin, hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada.

Arabesque'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesque.

Döndüm hala seninken, nasıl mutlu yaşarım? Bende bu hasret varken. Devam ediyoruz. Bir Gülden Karabecek yapacağız şimdi. Fırat abi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Halk Pazarı çalışanlarına gelsin. Özellikle Bayram Başkan ve değerli eşine armağan olsun. Teşekkürler demişler. Gelsin o zaman Bayram Başkan'a ve eşine buradan selamlar. Halk Pazarı müşterilerine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gülden Karabecek şarkısı. Bak şimdi müziğe bak. Bak abi bak. Allah'ım yarabbim. Vallahi bugün yakacağız şehri dedik değil mi abi? Yakarız işte böyle. Yeni arayla akşamlar, sıradaki şarkı canım yoldaşım, bağrım, bahçem, sevgilim, biricik eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Özgür Sudan sıradaki şarkılar Can Kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, İsmet Göbelek, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve Özü Sözü Bir Abim Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar yayınlar, ben Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Haydi o zaman Gülden Karaböcek sizlerle sevgili dostlar. Anılar bana yeter diyecek, sonrasında buradayız.

je nazvana bih Hamura na kori, a pioru se igri da osvaj. Man, aman, jaram. İstanbul'dan selamlar Enes. Ben bugün 25 yaşına giren Mersinli Kerem Kaşar dostuma sıradaki tüm güzel şarkıları 25 şarkısını armağan ediyorum. Doğum gününden içten dileklerimle kutlarım demiş. İyi akşamlar, ben Muhtan Ahmet Aysel Mutta bulunmaktayım. Mert Poyraz, Mustafa Zehir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, Emrah Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Mersin Mutlan Melike Delice, kalbimin en naz yerinde yerin var, derinde ömrüm bugün çalacak olan şarkılar Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum, mesaj atmayın, kalan mesajlarımızı anca yetiştirebiliriz. Bundan sonraki gelecek olan mesajlar bize sıkıntı çıkartır arkadaşlar, haberiniz olsun.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0300

0: 24 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu dinleteceğim sizlere. Öncelikle bu güzel şarkımızı sevgili Ahmet Doğruer abimize armağan olsun. Balkon keyfi yapıyormuş zaten kendisi. Bakayım. Balkonunda da radyosu var. İyi dinlemeler abi. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı senin için gelsin. Evet, ayrıca bu güzel şarkımızı özellikle benden ben armağan edeceğim. Sevgili Melike Delice kardeşimiz için ve onun canından çok sevdiği Görkem Koçak'a armağan olacak. Şimdi mesajları hızlı okuyoruz diyeceğiz diye var ya, isimleri bazen yanlış okuyabiliyoruz sevgili kardeşim. Görkem'e buradan selamlar olsun. Bu şarkı ve sıradaki tüm güzel aşk şarkıları size armağan olsun benden. Kerem'e kolay gelsin. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Sözey ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasap, Celdan Silyaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant için armağan olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler demişler. İyi yayınlar, ben Çağla Nur. Sıradaki şarkı değerlerim Arsel Alşan, Zehra Bayan ve ömrümün geri kalanı Mert Poyraz'a gelsin. Seni çok özledim bir tanem demiş. Sıradaki tüm şarkılar Duman Doğan dayıma gelsin. Bülent Çorakçı göndermiş mesajını. O zaman Atilla Kaya ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine tam da volümlerin yükseleceği bir şarkı. Unutmak yalan diyecek radyonuzda sizlerle.

0: olmak biraz yalan. Atilla Kaya radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la damardan giden, damardan kalbe giden yol tabii ki bu programdan geçiyor biliyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur gelecek. Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamları yayınlar. Fırat kardeşim nasılsın, iyi misin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları abi Mustafa Alpaltun, Can Dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşilgürt, Ferdi Arkaşka, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Veli Şahin, Nazmi Erten, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk ve Hakkı Yuntar'a gelsin. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Selamlar olsun.
1: Sen aşkım.
0: Evet, ben Mersin Mut'tan ama Eskişehir'de şef olan Neslihan Aydın. Her gün özlediğim arkadaştan öte olan dostum Mustafa Büyüktat için. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Aslında bir şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin diyelim. İyi akşamlar Fırat Bey size. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Oğlu Merdem Yerlikaya, Sebahattin Mert Kasap, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Tüm Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpatun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka ve gelinim Duriye Erkaşka için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim. Musa Erkaşka göndermiş mesajını. İyi yayınlar Fırat. Biz Mustafa Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan Dayım, Vedat Kaplan'a, kardeşim Kürşat Çiftçioğlu'na, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ali İhsan Solak ve Aslan Köylü Mustafa Yıldız'a selam olsun demişler. Ben Mersin Mut ilçesinden Dilşat Tutkulu, Ayşegül

Kurtulmuş ve Mustafa Büyüktat için sıradaki şarkılar Armağan Olsun. Selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman ferdiciler, volümler yükselsin. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimi izliyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Ferdi Tayfur sonrasında sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dinleyenler. Olmasa derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Şimdi de Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyeceğiz. Allah Allah, şarkıya bak abi. Selamünaleyküm Fırat abi. Ben Ahmet Ankara. Sıradaki parça canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Şavker Ozan, Bekir Kayhan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Kürşet Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Adnan Yürük, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavki Şafak Erozan, Necati Yürük, Abdullah Altıner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Kanmaz, Ozan Serhat Biden ve Ahmet Eskiye armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay, Emrah Erden'e ve değerli abilerim Kuşçu Ömer, Emin Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan Tuğan'ı Nehir, sıradaki şarkı Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Abi iyi akşamlar, ben Ahmet Çelik, sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan abilerim Cengiz Aktepe, Ziya Bayraktar, Süleyman İdiş ve Mesut Çulhacı için gelsin demiş. Mutan Nazalı ikinci. Bana hem dayı hem de baba olan tek zaafım bir tanecik aslan dayım Mustafa Zehir'e ve kız kardeşinden farksız canım arkadaşım Ayşegül Durmuş'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim için istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Erdemli Tömük'ten dinliyorum. Canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını noktalamış. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bitmez diyecek, sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj atmayın, kalanları yetiştirmeye çalışacağız.
1: Fırat'a selam.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Son şarkımızda karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Gözlerim yaşlı, gözlerim yaşlı diyecek abi. Son mesajları hemen hızlı hızlı paylaşacağız. Sonrasında vedamızı yapacağız. Merhaba yeniden sıradaki en güzel şarkılar abim Onur Dablan, kıymetli dostları Sinan Dildaş, Devran Yıldız, Ahmet Üzme Karaoğlu, Ömer Can Gündüz, Nevzat Durduran, Muzaffer Kartal abime gelsin demiş. Merhaba yeniler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir, Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar, Ali Zengin ve Tarık Akan'a gelsin demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki aşk şarkıları sana gelsin, canım eşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğinden Görkem Koçak için gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Notunu da aldım zaten. Gerekeni de yaptık zaten biliyorsun. Fırat kardeşim kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Uzun zamandır görüşemedik. Evet görüşemedik. Tatil güzel geldi. Tatlı geldi yani. Birkaç gün daha gelmesek var ya. Kovalacaktık var ya. Kovalacaktık. Evet umarım iyisinizdir kardeşim. Balkonda seni dinliyorum. Mümkünse Atilla Kaya çalarsan sevinirim. Ev halkına selamlar, hürmetler. Ahmet abim diyerek mesajını sonlandırmış. Evet Ahmet abimize selamlarımızı gönderdik. Mesajının sırası anca geldi işte. Bizim mesajlar yoğun olunca abi böyle oluyor. Şimdi abi oku lütfen diye mesaj atmış. Aslında bunu yazmasaydın senin mesajın çoktan okunmuştu sevgili kardeşim. Merhabalar, İstanbul'dan Ahmet Serdar ben. Silifke'den Kerem kardeşimin bugün doğum günü selamlarımı iletiyorum. Bülent Sertaç'tan ikimizi birden şarkısını armağan etmek istiyorum demiş ama maalesef şarkı çalamadığımız için sıradaki şarkıları armağan edelim. Ben Masal Üşenmez, Ejder Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez için gelsin. Sizi çok seviyoruz canım babamız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet bir mesajımız daha var. Yazmış da yazmış var ya, yazmış da yazmış, keşke en baştaki mesajıyla kalsaydı çoktan okunmuştu. İyi akşamlar. Kesilse'deki şarkı Kudret Demir'den kardeşi Volkan Demir'e armağan olsun demişler. Olsun hadi bakalım. Evet bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak burada olacağız inşallah. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu.

Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu.

gelen sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyükannem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine, kader sizi, bahtı karalım benim. Anne babam dedim, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım? Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca? Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Başka çocuklar.

uçmasınlar selamını kesti. Dostlarından aramasınlar. Güllere de küstü açmasınlar, kuşlara da küstü. Uçmasınlar.

0: Kesin FM.
1: 104.6.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

0: Ayrılık olmasın ölene kadar. Ayrılık olmasın ölene kadar. Ayrılık olmasın ölene kadar. Ölene kadar. Ölene kadar.
1: Damar, damar, işte o kadar.

sonu yok bu yolumuzun. Artık karar vermeliyiz. Önümüzde uzun yıllar, böyle devam edemeyiz. Gizli gizli buluşmalar, ayrılmalar, barışmalar, sonu gelmeyen yalanlar. Böyle devam edemeyiz. Böyle devam edemeyiz. Böyle devam edemeyiz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Git Burak Akagün sizlerle radyonuzda.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Faruk'a armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Unut deme sakın bana, unutmak kolay mı sanki? Alişan sen bende kaldın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Bazen bunca derin sevgiye rağmen araya giren ayrılığın mantıklı bir izahı yoktur. Neden ayrı ayrıyız sorusu cevabını bulamadıkça insanın içini kemiren amansız bir sızıya dönüşür. Böyle eşsiz bir aşkın dünyada bir daha bulunamayacağını bilmek özlemi ve kavuşma arzusunu da daha da katlandırıyor. Gururu, mesafeleri bir kenara bırakıp sadece sesini duymak, kokusunu hissetmek ve yaşıyorum diyebilmek için hayal.

0: Sevgiselinde Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki en güzel aşk şarkıları nişanlım Nazan'ıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Çekinmeden gel diyeceğiz Kamuran Akkor yorumuyla. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Evet, çayımızı kahvemizi aldıysak programımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah aşkına yalvardım. Olmuyor gerçekten, çaysız kahvesiz hayat geçmiyor. Yayınlar kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar abim Yakup'a armağan olsun demişler. Anladım, sızladım, dönmüyor ki. Sizler de mesajlarını

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir insanın gidişiyle bir kere sadece bir sevda bitmez. Bahar da biter, kuşların neşesi de, dostların sohbeti de. Hayatın en güzel, en tutunulacak yanı çekip gittiğinde koca dünya insana dar gelmeye başlar. Ve çevrendeki herkes o gidenin gölgesinde kalır. Hiçbir şey de onun yerini tutmaz, tutamaz. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar diyeceğiz. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
1: Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar, selamımı kestim dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim, inanmıyorum. Arif Susam sizlerle.

0: inanmıyorum.
1: Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz.
0: İnanmıyorum.

0: Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyler? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdi. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım, eşi Mehmet Ali'ye. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşeleri. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin.

ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de

Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. İnsana aşkın ne demek olduğunu çekilen çileler öğretir. Bir fotoğrafa bakıp ağlamadıysan, bilindik yollarda kaybolup geceye sığınmadıysan, özlemenin derinliğini anlayamazsın. Her şeyin bittiği o veda anında bir kurşun yemişçesine kahrolmadıysan, sevda senin için sadece süslü bir kelimedir. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Bilemezsin sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Afet Mem Asla, Seneh Ferdi Özbeyen sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Aslında başka bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı çalacaktım ama bir anda nedense bu şarkı aklıma geldi. Hemen değiştirdim, hemen. Kolay gelsin Selin Hanım, sıradaki en güzel şarkılar Esra'ma armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Seni hep yanımda aradım bugün.
0: Resminle konuşup ağladım bugün.
1: Teselli bulacak gibi.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Selin Yayında.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacaktı yüreğim.

0: sevgi selinde ezgiler sona er. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Normalde şarkıları hep başkaları için çaldım bugüne dek. Sevdiklerinize selamlar gönderdik buradan. Hep böyle kendinize de gönderdik. Bazen benim sevdiklerime gönderdik. Kısa bir torpil geçerek. Ama bugün mikrofon biraz da bana torpil geçecek izninizle. Telefonda arayanlar, mesaj atanlar, iyi dileklerini ileten herkes sağ olsun, var olsun. İnsan yeni bir yaşına girerken dönüp arkaya bakıyor. Hayatın koşturmacası içinde kırıldıklarımız, yorulduklarımız oluyor ama konu sevdiklerimiz, sevilmek ve bu hayatı paylaşmak olunca gerisi gerçekten de teferruat oluyor. Usta ne güzel söylemiş, bugün senin doğum günün, sana dargın olamam ki diye. Sen doğduğun günden beri hayat benim için hep güzel, hep özel diyorum kendi kendime. Gelsin o zaman bu güzel günün anısına hem bana hem de kalbinde sevgi taşıyan herkese benden sizlere gelsin. Orhan Baba'nın eşsiz yorumuyla bugün tüm dualar, tüm güzel dilekler kabul olsun. Umarım benimkiler de kabul olur. Orhan Gencebay bugün senin doğum günün diyecek. Evet, sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Hayatın koşturmacası, yorgunluklar, tatlı telaşlar derken zaman akıp gidiyor. Ama tabii bu koşturmacanın içinde de iyi ki dediğim ne çok şey var aslında hayatta bakıldığında, düşündüğümüzde. En başta da sizler varsınız bu frekansta bizimle birlikte, bizi dinlerken. Aslında sizleri görüyoruz da, bazen paylaşıyorsunuz çünkü. Bizimle birlikte olduğunuz için sizin varlığınız yetiyor bazen de gerçekten. Hayatımıza güneş gibi doğan her baktığımız yerde bizimle birlikte izi olan herkes, aslında iyi ki var dediğimiz insanlar var. O güneş biraz da siz ve sevdikleriniz için de olsun şimdi de. O sıcaklık, o güzellik, o ışık, hepsi. Usta ne güzel dile getiriyor aslında hisleri. Güneşimsin, mehtabımsın, hasretimsin, canımsın. Zaten söylüyor. Orhan Gencebay, Güneşimsin şarkısı da sizlerle birlikte olacak. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine Babalar Esteri ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim.

0: ve stadyum ve stadyum devam edecek. Devam edecek. Babalar ve stadyum ve stadyum devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Taverna Resteli ile aslında devam edeceğiz. Evet, doğum günü dedik ama doğum günü dediğimiz şey sadece neşeli anlar, pastalar, börekler, güzel zamanlar değil ya. Bazen o içine attıkların, özlediklerin, geri gelse dediklerin gelir oturur o güzel anların baş köşesine. Zaten özellikle böyle günlerde düşünür insan o kötü anları. İnsan ne kadar büyürse büyüsün de içindeki o eksik parça hep aynı kalır. Zaten bir başkasının eksikliğini de ne yaparsanız yapın asla dolduramazsınız. Yalnızlık yaşayamam ki bir ömür böyle mi geçecek dedirtir insana işte o anlar aslında. Gidenler, geride kalanlar, gülümserken gözünden yaş süzülenler. Hayat tam da bu tarzda bir tezatlık aslında. Yokluğun öyle zor ki zaman duruyor sanki diyen tüm yalnız yüreklere armağan olsun bu güzel şarkı. Cengiz Kurtoğlu olmaz ki diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: ستاره.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esleri programıyla sizlerleyiz. İbrahim Erkal'la devam ediyoruz programı. Aslında insafsız çalacaktım, biraz böyle sert bir giriş olsun diye, ama yok, bugün çok soft şarkılar çalacağım, söz verdim. Yarın yine aynı Babalar Restlerinin alışık olduğumuz versiyonuyla devam ederiz. Sen bana lazımsın diyecek İbrahim Erkal. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

Bazen insan hayatta öyle anlar yaşar ki her şeyin yalan olduğunu, o paylaşılanların aslında hiç yaşanmamış gibi havaya uçup gittiğini anlar. Bir taraf hissederken diğer taraf anlar. Ama karşıdaki sanki ruhu bile duymamış gibi ne kadar kolay diyorsun bir şey olmamış der geçer. İnsan işte en çok da ona yanar ya. Sevgiye saygısı olmayan, yüreğinde o sevgiyi hissetmeyen, onları bulamadığın daha doğrusu insanlara verilecek en büyük cevap da bellidir aslında. Onlara ne beddua edersin ne de büyük laflar edersin. Sadece dünüyle bugünü kıyaslamasını istersin. Ama kimse üzülmesin, kimse kendini kahretmesin. Çünkü insan yaşadığı her hayal kırıklığının, o sararıp solmaların hesabını kendi iç fırtınasında görür. Bugün belki anlamazlar, belki o vicdan sessiz kalır ama usta ne kadar net koymuş noktayı. Sana selam bile fazla anla, belki anlarsın zamanla. İbrahim Erkal anlarsın zamanla diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınızda. Umarım anlarlar çok geç olmadan, geç olduktan sonra, çünkü anlamanın hiç de faydası yok.

0: Basically.
1: Hatta bazı şeyleri o kadar net biliriz ki mesafeler, yollar, hatta o söylenen büyük sözler bile hikaye gelir. İnsan ne kadar kaçarsa kaçsın, yüreğindekini ne kadar gizlemeye çabalarsa çabalasın. Cengiz Baba'nın da o iddialı diliyle az önce de söylediği gibi, boşuna gizleme duygularını, sen bana aşıksın bahse girerim. Öyle daldan dala konmakla, sevdaya harcamakla bu işler yürümüyor. Hani bazen sevdiğimizin karşısına geçeriz de Barış Manço'nun o neşeli diliyle özetlediği gibi yüzümüze karşı git derler, ama insan içten içe bilir ki o gözler aslında kal demek ister. Biraz naz.

biraz cilo ederken işin ucu yine o kalbin gerçek sahibini bulmasıyla çıkar. Çünkü sevmek dediğin öyle heveslik değildir. Bir iki günlük hiç değildir. Bir insan severse tam sever. Nesi var nesi yoksa da önüne serer o kişinin. Daldan dala konup gönül eylemez. Gökhan Güney ne kadar güzel söylemiş aslında, noktalamış da bu güzel sevmeleri. Düşüncelerini bırak, korkuyu bırak, söküp at içinden kötü duyguyu. Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu. Sevecekse insan candan sevmeli diye. Gökhan Güney, Candan Sevmeli şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

insanın omuzlarına öylesine ağır yükler biner ki o hasret bağrında bir kurşun yarası gibi oturur. Ne bir adım ileri gidebilirsin ne de geri. Gidenler bekle der, gözyaşı dökme der ama insanın yüreği bu ayrılığa razı gelmez ki. Yani sadece bu değil, hiçbir ayrı.

La razı gelmez. Gökhan Güney ne kadar güzel ciğerden seslenecek bize. Bağrımda bir kurşun yarası var gibi hasreti taşımak istemiyorum. Yokluğun bir ölüm acısı gibi ben sensiz yaşamak istemiyorum diyecek. Tam da sevenin yaptığı gibi dümdüz net bir cümle kuruyor. Sensiz yaşamak istemiyorum diye. Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle beraber olduk. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba seslerini, en güzel restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resiteli Gökhan Güney'i sensiz yaşamak istemiyorum diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Alemin delisi, radyonun delisi geldi. Özlediniz mi? Vallahi özlemişsinizdir. Ben çok özledim gerçekten. Yani tatile öyle bir alıştık ki kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Yani bıraksalar var ya, ne radyo ne bir şey yani. Gelmeyeceğiz abi, gelmeyeceğiz. Öyle bir alışınca var ya, insan bırakamıyor tatili.
3: Ne alışabildim ah, ne acım dindi.
2: Evet, şimdiye kadar canlı dinleyemediniz. Tekrarları artık bazen tekrar atmayı unuttuk. Bir gün önce çalan tekrar girdi. Bayağı bir sıkıntı yaşattık sizlere, biliyorum. Neyse, artık geldik, yuvamızdayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak bu programda. Hayır, o zaman volümler yükselsin, şimdiden hazır olun. Şehri yakacağız bu gece. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle WhatsApp hattımızı açalım, az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Güzel bir şarkı.

Startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Serkan Kaya. Yaradanım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Şu anda mesai dolanları, sevgili emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Şarkının sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: şarkının saati verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Mersin FM 104.6.
0: Geliyor şimdi Adnan abiden güzel bir şarkı çalacağım sizlere. Bilemezsin ki diyecek. Şimdi arkadaşlar 20.00 öncesinde gelen mesajlar vardı. Onları sildim. Geçen bir geldim zaten 500 tane mesaj var. Yani 10 gün boyunca tekrar programına bile mesaj atmışsınız. Vallahi helal olsun. Orada niye okumadınız diye sitem etmişsiniz. Kimisi öyle yapmış. Onları temizleyene kadar var ya canım çıktı. Neyse şimdi artık canlı canlı karşınızdayız arkadaşlar. Bu program kayıt değil, haberiniz ola. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel yerinde duran Samet Yıldırım'a gelsin. Seni seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim. Çevik Toto diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkı